kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.

0: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin, "Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız," dedi. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanal medya platformlarında yürütülen oyuna gelme kampanyasıyla sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edilmiştir. Bu şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır, dedi. Yükseköğretimde öğrenci affını da içeren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Hiçbir gencimizin hayalinin yarım kalmasını istemiyoruz," dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakri Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak," dedi.
1: Spor.
0: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz."

0: dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağız. Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünlü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim aşamasına gelen afet konutlarının görüntülerini depremzede Harun Akbaş'ın "Bu millet yalnız kalmadı" sözlerini alıntılayarak paylaştı. Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşaat çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bugün saat 12'de Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir ay kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarım müzakere halindeyiz. İran'ın yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
1: Spor.
0: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek. Şehrimize ve

0: taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağız. Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Deus.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
7: 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarım müzakere halindeyiz. İran'ın yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz" dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağız. Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Saat 12'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde devam eden denetimlerde 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin lira idari ceza uyguladı. 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz," dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü'nde.

0: en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'ı resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stoker görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'ye örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık tarafından geliştirilen sosyal risk haritalarına ilişkin elde ettiğimiz verileri analiz ederek sosyal risk taşıyan haneleri belirliyoruz. Sorunlar derinleşmeden nokta atışı destekler sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2: Spor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Bazen en yeniler, bazen eskiler ama en iyiler. Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

10 Ağustos 2026 Pazartesi gününden herkese merhaba. En sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğüt'tü. Değerli dinleyenler, yeniden mikrofon karşısındayım. Hepinizle birlikte keyifli şarkıları paylaşacak olduğumuz 120 dakikalık yolculuk başlıyor efendim. Keyifli anlara eşlik edecek olan herkese bir kez daha mutlu günler diliyoruz.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 10 Ağustos 2026 günlerden de pazartesi bugün. Haftanın ilk günü efendim ve bizler haftanın ilk gününü geride bırakmaya devam ederken tabii ki pazartesi günleri sendromda neymiş dedirten keyifli anları geride bırakmaya devam ediyoruz efendim. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

İngiltere'nin Cambridge kentinde yaklaşık 1 milyon sterline yenilenen umumi tuvaletler tartışma yarattı efendim. Uluslararası ziyaretçiler düşünülerek standart klozetin yanı sıra 3 alaturka kabin eklenirken tesise giriş ücretinin ise 1 sterline olması yerel halkın tepkisini çekmiş değerli dinleyenler. Tartışmanın asıl kabini ise 1 sterlinlik ücretmiş. Yani her vatandaşa uygun olarak üretilen tuvaletler değil de ücretin yüksek olduğu belirtiliyor ve bununla ilgili tepkiler de devam ediyormuş.

Para mutluluk getirmez sözü kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Defalarca mutlaka hayatınızda ya da bir defa duymuşsunuzdur diyeceğim. Yalan olur, defalarca duymuşsunuzdur efendim. Her ne kadar bu söz kulağa tanıdık gelse de psikoloji araştırmaları bu fikrin o kadar da basit olmadığını gösteriyor. Yani gerçekten de bu sözün temelinde bir bilim, bir psikoloji de yatıyor diyebiliriz efendim. Konuşacağız bu konuyu. Mutlu olmak için para yeterli değil ama nasıl mutlu oluyoruz psikolojiye göre peki? Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

para mutluluk getirmez sözü kulağa ne kadar tanıdık geliyor dedik değil mi? Psikoloji araştırmaları bu fikrin o kadar basit olmadığını söylüyor. Asıl mesele ne kadar paraya harcadığınızdan çok onun neye harcadığınızmış aslında. Efendim para mutluluk getirmez sözü hepimiz duyuyoruz. Belki de telaffuzla etmişizdir. Ancak mutluluk ve tüketim davranışları üzerine yapılan araştırmalar meselenin aslında paranın miktarından çok nasıl harcandığı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Psikologlar Elizabeth Dunn, Daniel Gilbert ve Wilson'ın çalışmalarının yanı sıra Happy Money, Stumbling on Happiness ve The Happiness gibi kitaplarda benzer bir noktaya dikkat çekiliyormuş. Doğru harcama teknikleri aynı miktardaki paradan çok daha fazla yaşam memnuniyeti elde etmenizi sağlayabiliyormuş efendim. Peki psikolojiye göre mutluluğu artıran harcamalar hangileri? Tiyoları vereceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

çalışmasıymış. Bunun nedeni de efendim deneyimlerin yalnızca satın alma anıyla sınırlı kalmaması. Bir konser, tatil, yemek kursu, kamp ya da arkadaşlarla geçirilen özel bir gün zamanla kişinin yaşam öyküsünün bir parçası haline dönüşebiliyor. Üstelik güzel anılar üzerinden zaman geçtikçe zihinde daha olumlu bir hale bile gelebiliyor.

Hanımlar beyler, psikolojiye göre daha mutlu olmak için almanız gerekenler. Bu konuyu inceliyorduk. Günlük hayatta mutluluğu azaltan en önemli unsurlardan biri de sürekli zamanın yetmediğini hissetmek olabilirmiş efendim. Fikir oldukça basit bir şey var aslında. 2017 yılında Williams ve çalışma arkadaşlarının yaptığı bir araştırma var. İnsanların para harcayarak zaman kazandıklarında aynı parayı maddi ürünlere harcayanlara kıyasla daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdikleri ortaya çıkmış. Burada aslında fikir oldukça basit. Sevmediğiniz işleri başkasına devrederek kendinize zaman satın alabiliyorsunuz. Örneğin ev temizliği için destek almak, market alışverişini eve sipariş etmek, çamaşır hizmetinden yararlanmak ve yoğun dönemlerde bazı işleri dışarıdan yaptırmak paranızı doğrudan boş zamana dönüştürebiliyor.

0: kalbime yatıyor.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Mutluluğu konuşuyorduk. Para mutluluk getiriyor mu, getirmiyor mu? Bunun üzerine araştırmalar yapılmış efendim. Mutluluğun yalnızca kendimize yaptığımız harcamalardan geleceğini düşünmek oldukça doğalmış efendim. Bir arkadaşınıza kahve ısmarlamak, ailenizden birini

ihtiyacını karşılamak, sevdiğiniz biri için küçük bir hediye almak veya önem verdiğiniz bir sosyal amaca katkıda bulunmak bile olumlu bir etki yaratabiliyormuş. Kendileri için harcayanlara göre başkaları için harcayanların da daha da mutlu oldukları söyleniliyor.

10 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Para mutluluk getirmiyor dedik yıllarca ama psikologlar, bilim insanları öyle söylemiyor dedik. Efendim, psikoloji açısından bakıldığında harcamanın zamanlaması deneyimden aldığınız keyfi etkileyebiliyormuş. Davranışsal ekonomide ödeme acısı olarak ele alınan kavrama göre para harcarken yaşadığımız psikolojik rahatsızlık tüketim deneyiminden aldığımız mutluluğu azaltabiliyor ve bu nedenle bir deneyimin parasını önceden ödemek farklı bir psikolojik etki de yaratabiliyormuş.

uzatıp. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivale yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Mutluluk araştırmasının sonuçlarına bakıyorduk. Büyük bir alışveriş yapmak ya da yılda bir kez pahalı bir tatile gitmek kulağa cazip gelebilir. Ancak mutluluk araştırmaları sık yaşanan küçük olumlu deneyimlerin toplamda daha güçlü bir etki yaratabileceğine inanıyormuş. Bu nedenle bütün yıl para biriktik tek bir büyük harcamaya yönelmek yerine mutluluğu yılın geneline yaymak daha etkili olabiliyormuş uzmanlar böyle diyor.

Hanımlar beyler, Ağustos 10 Ağustos 2026 Pazartesi günündeydi. Keyifli şarkıları sizlerle paylaştık. Güne dair en güzel anlara burada eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Yarın yeniden efendim keyifli anlara eşlik edebilmek adına haftanın ikinci gününde ben Tümer Kağan Söğüt'te huzurlarınızda olacağım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Bazen en yeniler,
1: bazen eskiler,
0: ama en iyi.
2: Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Gökhan kardeşim, Enes Kılıç Aslan'dan kardeşi, dostu Emre Evci'ye ve tüm dostlarına gelsin. Emre Evci, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Gökhan kardeşimizin panelinden geliyor. Enes Kılıç Aslan'dan kader birliği yaptığı dostu Emre Evci'ye ve tüm dostlarına geliyor. Emre Evci, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun.

İyi akşamlar Murat abi, ben Ulaş Bağış abi, kardeşlerim ve dostlarım nasıl her zaman benim yanımdaysa ben de mezara kadar onların yanındayım. İyi akşamlar abi, gecen güzel olsun. Ulaş Bağış dedi ki, kardeşlerim ve dostlarım nasıl her zaman benim yanımdaysa ben de mezara kadar onların yanındayım. İyi akşamlar, gecen güzel olsun dedi Ulaş Bağış.

Arda Ayyıldız, Ferhat Karakaya, Zeki Altındal, Barış Kurt, Ferhat Kılıç, Yunus Emre Tamkoç, Tony Montana, Abdullah Kızmaz, Mesut Aziz, Fatih Toprak, Sedat Özdemir, Uygar Doğanay, Deli Fırat Armağan olsun. Arda Ayyıldız, Ferhat Karakaya, Zeki Altındal, Barış Kurt, Ferhat Kılıç, Yunus Emre Tamkoç, Tony Montana, Abdullah Kızmaz, Mesut Aziz, Fatih Toprak, Sedat Özdemir, Uygar Doğanay, Deli Fırat Armağan olsun.

gamzeli kardeşim Aliş Atılgan'a gelsin sıradaki şarkılar, en güzel şarkılar gamzeli rumuzuyla. Aliş Atılgan, Aliş, Aliş'ime gelsin. Öğrendim bak, seni yalnız bırakır mıyım burada da, seni çok seviyorum canım eşim, çok özledim, kalbinde hisset beni, bütün şarkılar bize gelsin dedi. Gamzeli kardeşim Aliş Atılgan kardeşime, Aliş'ime gelsin sıradaki en güzel şarkılar. Öğrendim bak, seni yalnız bırakır mıyım, seni çok seviyorum canım eşim, çok özledim, kalbinde hisset beni, bütün şarkılar bize gelsin diyor. Gamzeli'den Aliş Atılgan'a bolca selam olsun. Herhalde artık Aliş Atılgan bundan haberdar olmuştur. Olmadıysa olmuştur yani. Bütün Türkiye'nin haberi olmuştur. Aliş Atılgan'a Gamzeli'sinden mesajlar geliyor artık. Aliş, radyonun başında ol Gamzeli, daha neler neler gönderecek sana. Ramazan Erkul kardeşimden bir cevap gelmedi. Birazdan şarkılarını göndereceğim. Ramazan Erkul'un bilgisi olsun. Dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan diye başlayan 3 tane isteği var. İl olarak nereden dinlediklerini söylemedikleri için bir kararsız kaldım ama tahmin ediyorum başkentten dinliyorlar. Dolayısıyla göndermemizde bir sıkıntı yok. Ramazan Erkul eğer Yozgat'sa kardeşim, 552-711-7490 WhatsApp hattımıza bir yazın. Bu istekleri birazdan çalmaya başlayacağım. Sonra abi işte niye uyarmadın demeyin diye, bak kaçıncı anonstur size yazıyorum, söylüyorum. Yayın dinliyorsanız eğer 552-711-7490 Ramazan Erkul, isteklerinizi hangiyle yaptınız efendim? Efendim Deli Fırat az önce Yusuf Emir Ay Yıldız'dan arkadaşlarına geldi. Deli Fırat, Yusuf Emir Ay Yıldız'dan isimlerini saydığım Arda Ay Yıldız, Ferhat Karakaya, Zeki Altındal, Barış Kurt, Ferhat Kılıç, Yunus Emre Tamkoç, Tony Montana, Abdullah Kızmaz, Mesut Aziz, Fatih Toprak, Sedat Özdemir'e gelmişti. İsim eksik geldiği için arkadaşlarımız bize yeni atıyorlar. Ben de yeni bilgilendiriyorum. Ve şimdi sevgili Yıldırım Budak'tan Topraklar Başım adlı istek var. Onu da yerine getirelim. Arda Ay Yıldız, Aydın Ay Yıldız, Mehmet Ali Ay Yıldız, Hazat Altınışık, Ferhat Karakaya, Alihan Karabulut, Baran Aşutli, Hasan Bora Çelik, Ferhat Kılıç, Arda Çakır, Ardıç, Çakır Mevlüt, Özecik, Uğur Özbek, İbrahim Zaim, Onur Kamil, Turan Arda Kaçar, Kamil Turan Arda Kaçar, Çektara, Yıldırım Budak'tan Topraklar Başıma geldi. Yine aynı isimden herhalde geliyor ki sağ olsun kardeşim. Yusuf Emir Ay Yıldız'dan armağan olarak geliyor. Yine bu şarkı ben öyle algılıyor, öyle gönderiyorum.

Bu güzel çalışma Yusuf Emir Ay Yıldız'dan geldi. Arda Ay Yıldız, Aydın Ay Yıldız, Mehmet Ali Ay Yıldız, Hazat Altınışık, Ferhat Karakaya, Alihan Karabulut, Baran Aşütli, Hasan Boraçelik, Ferhat Kılıç, Arda Çakır, Ardıç Çakır, Mevlüt Özecik, Uğur Özbek, İbrahim Zaim, Onur, Kamil Turan, Arda Kaçar ve Çet Tara.

Ramazan Erkul'dan dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Gökçe Akça, Emre Tuna'ya selam olsun. Derya Bedavacı, annem armağan olsun. Ramazan Erkul'dan dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Göksel Akça, Emre Tuna'ya selam olsun. Derya Bedavacı, annem armağan olsun.

Ramazan Erkul'dan yine dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Gökçe Akça, Emre Tuna'ya selam olsun. Ahmet Kaya doğum günü armağan olsun. Ramazan Erkul'dan dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Gökçe Akça, Emre Tuna'ya selam olsun. Ahmet Kaya doğum günü armağan olsun.

Alper Şam, ben Meltem Cüneyt Bozan, oğlum Onurcan Bozan, çok özledik seni yavrum, kendine iyi bak, azadın çok selam var, herkes özledi seni annem, canın sağ olsun, az kaldı sabır dedi. Meltem Cüneyt Bozan, oğlu Onurcan Bozan'ı çok özlediklerini söylediler. Fatma'dan yakışıklı sevgilisi MÇ'ye, sen özgürsün, sen özgürsün, hep böyle tekrar edip Yafet Dah esmasını çekiyorum. Sen de öyle yap. Allah büyüktür. Rabbim yolundaki bütün engelleri kolaylıkla kaldırsın. Tez vakitte sağlıkla kavuşmak dileğiyle aşkım dedi. Fatma'dan yakışıklısı MÇ'ye. Bu manifestler çok önemli. Olumlu düşünmeler. Çok da güzel yapıyor Fatma MÇ'ye. Çok da güzel söylüyor. MÇ dikkate al bunları ve dinleyen kardeşlerimiz. Nerede olmak istiyorsanız kişi zanlı üzerinedir. Onu hayal edin ve öyle, öyleymiş gibi, öyle olmuş gibi kabul edin ve onu tekrar edin. İnanmasanız bile yapmaya devam edin. Eylem Çakır'dan iki gözü MÇ'ye, münezzeh olan gülüşüne, iki gözlüm, yüzünün gül rengine, ay parçası cemaline öylesim gelir. Güzel günler en kısa zamanda bizimdir, seni seviyoruz MÇ. Münezzeh olan gülüşüne, münezzeh olan gülüşüne, iki gözüm yüzünün gül rengine, ay parçası cemaline öylesim var, öylesim gelir. Güzel günler en kısa zamanda bizimdir, seni seviyoruz MÇ dedi Eylem Çakır. İki gözü MÇ'ye böyle seslendi. Armağan edeceğim birazdan şarkıyı. Tamer Akın'ın panelinden gelen mesaj. Ben Gazi Yıldırım, ben Muammer Yıldırım, biz Yıldırım kardeşler. Öncelikle Metin Bağış amcamıza Allah'tan rahmet. Geride kalan dostlarımız Gökhan Ulaş ve Emir Bağış kardeşlerimize de Allah'tan sabır dileriz. Allah'a emanet olun. Demirkan Aslan ve Can Sağlam bas sağlığı diliyor. Büyüğümüz Nebahat teyzenin de ellerinden öperiz dediler. Ramazan Erkul'dan üçüncü isteğiyle bağlıyorum. Dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Gökçe Akça, Emre Tuna'ya selam olsun. Tülay Macuran, yıllarım ver. Dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Gökçe Akça, Emre Tuna'ya selam olsun. Tülay Macuran'dan yıllarım ver, armağan olsun. Ramazan Erkul panelinden gelen mesaj da böyleydi. Üçüncü isteğini kardeşimizin gönderdik.

Şöyle toparlayalım burayı. Ram Otemel demiş ki, Ram Otemel'den Melike Ak Yıldız'a, Betül Birol'a, Emine Oflak'a, Gülüzar Asa'ya selam olsun. Kıymetlim Melike, seni çok özledim, her şeyim. Elbet bir gün kavuşacağız. Annen de seni çok seviyor. Saklımdasın şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet. Ram Otemel, şarkı bölümünden tekrar dönüp gönderebilirsin abim. Normal mesaj bölümünden atmışsın. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bol bol mesajlarınızı bekliyoruz. Sıradaki şarkıları armağan edebilirsiniz değerli dostlar. Diğer taraftan Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu bir mesaj göndermiş. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Yusuf Yüzbaşıoğlu değerli kardeşlerim. Şarkıyı yazmamış mısınız dedim. Yok, yazmışlar. Tamam, bu benim hatam. Fonti'den şaşkın değil mi? Öyleydi herhalde. Fonti şaşkındı. Öyle olması lazım. Bir bakayım, bir kontrol edeyim. Gafil Gezme şaşkın. Erkin Koray şaşkın. Kimden? Sebo Fonti diye biri mi var? Ona da bakıyorum abi. Sebo Fonti şaşkın. Cevdet Aslan şaşkın. Fonti şaşkın. Şimdi Ali Civan Sebo Fonti şaşkın. Öyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey var mı, ona bakalım. Fonti şaşkın. Fonti şaşkın deyince dizi film müzikleri çıkıyor. Şaşkın şaşkın Fonti diye bir şey bulamadım. Şimdi bu bir hata olmasın diye, Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu beni takip ediyorsa, Yusuf Yüzbaşıoğlu, panelden gelen isimler bu. Şarkı isteğinizi 552-711-74-90'a tekrardan WhatsApp'tan yazarsanız sevinirim. 552-711-74-90. Şarkıyı anlayamadım. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu ve Yusuf Yüzbaşıoğlu. Eğer Fonti diye birisi varsa, ki ben bulamadım Fonti şaşkın. Bir daha bakıyorum. İlkay Sencan, Mahmut Orhan şaşkın. Bunlar eğer Fonti mi? Şaşkın Orjin Fonti, Erdem Alpay şaşkın, şaşkın İlkay Şencan. En popülitesi olanlar bunlar. İlkay Şencan ve Mahmut Orhan şaşkın var. Eğer şaşkın istediyseniz, bir tekrardan düzeltip atabilirseniz mesajı 552-711-74-90. Ramazan Erkul, 3 isteğini de yaptık abim, sen kaçırdın herhalde.

0: Herhalde. Ramazan Erkul'dan dostları Orhan Yılmaz, Atilla Aslan, Burak Göksel, Eyüp Erdoğan, Mahmut Çetak, Gökçe Akça, Emre Tuna, Ali Kılıç, Kadir Okçu, Cankat Oğuz, Muhammed Sefa Berek, selam olsun. Alem sarsılır, Ramazan Erkul sarsılmaz. Arda arda Derya Bedavacı, annem Ahmet Kaya, Tülay Macan, yıllarım ver. Tamam, yaptık hepsini. Sen kaçırmışsın abicim. Az önce çaldık hepsini. Sen dinleyemedin herhalde. Yarım saat boyunca anons geçtim. Ramazan Erkul. Elektrik gitmiş derken, yani Yozgat'ta mı dinliyorlar diye mütakip defalar sordum, hala sor. Siz yayını takip etmiyorsunuz. Sevgili Ramazan Erkul, eğer Ankara ise Ankara'da sorun yok. Yozgat'sa Yozgat'ta dinleyemediler tabii ki. Arkadaşların bunu mütakip defalar yarım saat boyunca yayında dinleyen herkes duydu. Sordum, sordum, sordum. Ama sizden cevap gelmedi. Şimdi bana mesaj atıyorsunuz. Hatta dedim ki 552 711 7490'a değerli kardeş, kim nerede dinliyorsa öyle atın. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz yerden mesaj atın. Dinleyemiyorsanız o istasyondan bana mesaj atmayın ki biz de hataya düşmeyelim. Örneğin Ankara'da İmaj'dan dinliyorsanız atın. Kırıkkale'de Öz FM'den dinliyorsanız atın. Yozgat FM'i dinliyorsanız mesaj atın. Yok değil. Aksaklıklar oluyor. Biz de bu aksaklığın içerisinde kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Siz de takip etmediğiniz için mesaj atıp geri çekiliyorsunuz. Ondan sonra haberiniz de olmuyor. Çünkü mesajı atmış oluyorsunuz. Arkadaşlar dinlesin. Siz de haklısınız. Yayının başında duracak haliniz yok. Durmak zorunda da değilsiniz ayrıca. Sizden ricam, böyle durumlar için şu numarayı Allah rızası için not alın. 552 711 7490. Bu bizim hem reklam hem menajerlik hem sponsorluk anlaşması için kullandığımız TR ajansının numarası. Bir aksaklık olduğu zaman buraya yazarsınız. Ben bir şey sorduğum zaman cevap vermeniz gerektiğinde cevap verin buradan ki monologdan diyaloğa dönsün iş. Herkesin işi görülmüş olsun. Zaman kaybetmeyelim. Keyfe keder. Bu sefer şimdi tekrardan Ramazan Erkul'un 3 isteğini ben yeniden çalmak durumunda kalacaksam bu adaletsizlik olmuş oluyor. Ben yarım saat 40 dakika Ramazan Erkul dedim. Ramazan kaçırdın sen. 1 saat seni bekledik abim. Neyse. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Sorun değil. Ben her türlü sizlerin gönlünü alırım ama benim gönlümü kim alacak? Burada bakın mesai harcıyorum. Her gün 6 saat yayının başındayım. İnsan canından bezer mi? Vallahi bezdim ya. Çünkü karşımda beni anlamayan bir büyük bir ailem var. Birçoğu beni anlamıyor. Ben siz zarar görmeyin, hakkınız geçmesin diye çırpınırken sizin yayını takip etmeyip sonradan hesap sormanız çok adil olmuyor yani. Şöyle yapalım. Münir Samet Aşır Yılmaz, Setler Uçakçıoğlu, Serkan Usta, Murat abi selamünaleyküm, Gürbüz Demir, Umut Başol, Yalçın Karlı, Samet Çelik, Mustafa Buğra Bozkurt, Hakan Çakmak kardeşlerim, Allah kimsenin sırtına taşımayacağı yükü yüklemez. Sabır diyorum, bekleyin. Çünkü biz de bekliyoruz. Sabır delikanlının kılıcıdır. Sabrettikçe keskinleşir. Hacı Koca'dan Kader Mahkumu kardeşlerime gelsin dediler ve şarkıyı gönderdim. Hacı Koca'dan Kader Mahkumu kardeşlerime armağan olsun. Münir Samet Aşır Yılmaz, Settar Uçakçıoğlu, Serkan Usta'nın isteği kardeşlerine geliyor. Hacı Koca kardeşim söylüyor, Kader Mahkumu.
1: En çaresiz anım lafezdekemi yazmışlar. Gıyabımda tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Ne çıkar ki?
2: Elime kalemi aldım. Ana

Ya Ramazan Erkul'a Allah rızası için 552-711-74-90'a yazması gerektiğini biri söyleyebilir mi ya? Ramazan Erkul, can kardeş, yayını takip etmediğiniz için, yani Ramazan Erkul panelinden gelen 3 istek vardı, 3'ünü de çaldık. Dinleyemediler herhalde. Nereden dinleyip dinlemediklerini sadece merak ediyorum. Yozgat'sa eğer, gerekirse bir daha yapacağız. Lütfen 552-711-74-90 Ramazan Erkul, can kardeş, panele yazmanıza gerek yok. 552-711-74-90 Ramazan Erkul, 3 isteğini de yaptık değerli kardeşim. Yarım saat 40 dakikada anons geçtim, 1 saat seni bekledim. Baktım ses çıkmadı, şarkıları gönderdik. Bir bana bilgi geçin, deyin ki biz Ankara'da dinliyoruz, biz Kırıkkale'de dinliyoruz ya da şurada dinliyorlar, biz buraya gönderdik. Bir bilgi geçin ki biz de anlayalım. Ortak yayındayız, 80 noktada 50 ildeyiz arkadaşlar. Allah rızası için vallahi fenalık geçireceğim ya. Artık tahammülüm kalmadı, yemin ederim bırakacağım işi ya. Ben şunu yapamam arkadaşlar, ben yayını veririm, ben mesajlarınızı okur, ben şarkılarınızı yayını vermek bende, yayını dinlemek de sizde. Ama dinlemediğiniz bir yer için mesaj atmayın bana. Dinleyemiyorsunuz mesela, niye mesaj atıyorsun ki? Takip etmiyorsun mesela. Yozgat FM'i gir, eğer Ankara'dasın, İstanbul'dasın, İzmir'desin, Amerika'dasın, Yozgat FM Google'a yaz, online dinlemeye çalış, aa yok yayın, o zaman mesaj atma, başka gün at.

ya da oradaki kardeşinle irtibatta ol, dinliyor musunuz de, öyle mesaj at. Bunu müteakip defalar Erzincan için, Van için hep söyledim. Değişik saatlerde giriyoruz, dinlediğiniz saatlerde mesaj atın. Biz işi yapıyoruz, ondan sonra abi oldu mu olmadı mı oluyor. Bu sefer başa dönünce zaman kaybı. Şu konuşmalarım bile yayından beni düşürüyor. Şimdi Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Yusuf Yüzbaşıoğlu, değerli kardeşler selam. Başta bir cümle kurmuşsunuz, kusura bakmayın. Yayın politikaları, ilkeleri gereği o cümleleri yerine getiremiyorum. Gerek yok abi bunlara. Namı diğer main mesajı. İzliyor herkesi, biliyoruz. Fark etmez, ben orayı söyleyeyim. Namı diğer May, Aytaç Kemer'e, Sezai Gökçe'ye, Ali Civan, Soner Şengül, Enes Yüce Eğri, Sebo, Arda Duran, Cem Erdinç, Tolga Coçar, Fonti, Kadir Abbas, Kadir Karakaş'a, Erkin Baba'dan nihayet şaşkını göndermiş. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Yusuf Yüzbaşıoğlu panelde hakkınızı helal edin söyledim. Sadece şaşkın vardı ama kimden şaşkın? Onu düzelttiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Namı diğer May'in mesajı, bu güzel şarkı Namı diğer May'den. Aytaç Kemer, Sezai Gökçe, Ali Civan, Soner Şengül, Enes Yüce Eğri, Sebo, Arda Duran, Cem Erdinç, Tolga Coşar, Fonti, Kadir Abbas, Kadir Karakaş kardeşlerimize armağan olarak geldi. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu ve Yusuf Yüzbaşıoğlu kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Epeydir yoktular, hoş gelmişler tekrardan. Şimdi yayınlarda arkadaşlar ima edici, itham edici kişi, kuruluş ya da ortaya atılan lafları istemiyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Adalet Bakanlığımızın yaptığı ortak çalışmalarda birçok radyo istasyonu bunlardan dolayı kapandı, ceza aldı vesaire. Biz de 40 yıldır bu işi yapan, 16 yılını Türkiye Polis Radyosu'na geçirmiş bir Murat İnce olarak bunlara zaten hiçbir zaman müsaade vermedik. Yasak olan her şeyi ben sizlere söylüyorum. Ben yayınlarımda sıfat olarak baba, reis, başkan, dayı, öteberi, bunları kullanmıyoruz. Yasak abi. Mahkum, hapis, görüş günü, özgür günler dahil söylemiyoruz. Güzel günler deyip geçiyorum. Demir parmaklıklar vesaire. Yani cezaevini çağrıştıran mesajlarınızı istemiyoruz. Doğrudan yani. Sevdiklerinize suflesiz, düzgün, aşk dolu, sevgi dolu özlemlerinizi ve şarkılarınızı, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ha siz yine de odunumun parası dediniz, yazdınız, gönderdiniz. Ben okumuyorum. Okumadığım yerler yasak olduğu için okumuyorum. Bunu da böyle algılamanızı istirham ediyorum. Yanlış değerlendirmeyin lütfen. Kimseyi tanımıyorum, bilmiyorum. Sadece yayın ilkeleri bakımından. Adama hala diyorum ki abi cürüm yazma, yazıyor ya, senin suç ortağından kime ne? Kimlere ne? Arkadaşım diyeceksin. Bu yasak diyorum. Cürüm deme diyorum, diyor hala. Görüş günü deme abi diyor. Canlı yayınları kapattık. Sesli mesajlar kapandı. Çünkü hep gelen, yani benim söylediklerime dikkat etmediğini, yarın bir gün bu yayında kapanır. Selamun aleyküm. Elimizde bir Murat İnce vardı, onu da kaybederiz. Böyle olur bu işler. O yüzden ne olur bana itimat edin. Bu kardeşiniz de bu tezgahtan ekmek yiyor. Bırakın evimize çöreğimizi götürmeye, kiramızı ödemeye devam edelim. Hayat şartları hepimiz için zor. En kolay hazır ekmek, onu da çiğnemeden yutamıyorsunuz. Aha ağzında diş de kalmamış, dişleri yaptırıyoruz. Bunu daha iyi anlıyorum yani. Hazır ekmeği ağzına alıyorsun, çiğneyemezsen yutamazsın. Velhasıl Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu, Yusuf Yüzbaşıoğlu panelinden gelen namı diğer meydan, dostları Aytaç Kemer, Sezai Gökçe, Ali Civan, Soner Şengül, Enes Yüce Eğri, Sebo, Arda Duran, Cem Erdinç, Tolga Coşar, Fonti, Kadir Abbas, Kadir Karakaş için bu güzel şarkı Erkin Baba'dan armağan olarak geliyor. Bir kere daha Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu ve Yusuf Yüzbaşıoğlu kardeşlerime, namı diğer May, Aytaç'a, Aytaç Kemer'e selam olsun ve dostlarına.

Şimdi bu bölümü bir toparlayalım. Beyza Günal, canım eşim Süleyman Günal, İnşallah beni duyuyorsundur. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Aslanım, kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle, dedi Beyza Günal. Canı eşi Süleyman Günal'a böyle seslendi değerli kardeşimiz. Ferhat Karakaya kardeşim demiş ki, dostlarım Barış Kurt, Arda Ay Yıldız, Azat Altınışık, Yunus Emre Tamkoç, İrfan Ünalan, Ferhat Kılıç, Sedat Özdemir, Zeki Altındal, Uğur Özbek, Mehmet Ali Ay Yıldız, İsa Genç, değerli büyüklerim Emrah Karakaya, Sedat Karakaya, Feridun Karakaya, Sertaç Gündüz, canım babam Ferit Karakaya'ya selam olsun. Ve aleyküm selam. Kadriye kardeşimiz, sevgilim Furkan Çıtraz'a selamlar. Seni çok seviyorum. Sesini duymadığım her gün benim için zulüm. Duyduğum günse cenneti yaşıyorum. Ömrüm iyi ki varsın, dedi Kadriye. Furkan Çıtraz'a böyle seslendi. Bent Deresi'nden Umut Aramaz kardeşim ve baba dostu Pala Dayı'dan Özgür Işık, Serdar Odacı, İlyas Sönmez, Hüseyin Uzun, Süleyman Şahin, Semih Durmaz, Cengiz Akçadağ, Onur Kağan Yaşar ya da Yaşar Faik, hepsine selam olsun. Allah hepsini tez zamanda sevdiklerine kavuştursun, dedi Ankara Bent Deresi'nden Umut Aramaz ve baba dostu Pala Dayı'dan. Dostlarına, kardeşlerine böyle bir mesaj geldi. Umut Aramaz kardeşime de selam olsun.

Selamünaleyküm Murat amca, ben Tülay Koç, canım dayım Zeki Altındal'a selam ve sevgilerimi iletiyorum. En kısa sürede biricik dayımı yanımızda görmek dileğiyle. Altının sarraf bilir, yarayı cerrah bilir. Kimin ne olacağını Allah bilir. Sus, sabret, seyret. Babası Mazlum Altındal, annesi Şehnaz Altındal, ablası Nilay Koç ve eniştesi Uğur Koç'tan ve amcası Murat İnce'den benden Zeki Altındal kardeşime selam olsun. Zeki gözlerinden öperim. Altındal ailesi ayakta. Zeki Altındal diyor, başka bir şey demiyorlar. E tez gel artık. Buradan Can kardeşim Çağlar dedeye, namı diğer Çavo'ya çokça selam olsun. Çavo, biz seninle mangal yakarız. Babanla yakamadık ama senle yakarız. Kardeşinle, abinle yakamadık ama Çağlar dedeyle biz mangal yakacağız bir gün. Amcam gözlerinden öperim. Sana da çok geçmiş olsun. Şimdi toparlayarak gidiyorum, bir sakin. Evet.

Şimdi Ramazan Erkul mevzunu çözemedik hala. Ramazan Erkul kardeşim elektrikler gitmiş falan diye yazmış. Ramazan Erkul sana zahmet abim ya. İmkan dahilinde 552-711-7490'a WhatsApp'tan bir yazar mısın? Ya da Ramazan Erkul'un kardeşleri dostları duyuyorsa, ki duyamıyorlar eğer Yozgat'a attıysa mesajı. Ramazan Erkul bize bir dönüş sağlarsa çok sevinirim. Yok değil, Hakan Aytaş'tan numarasını isteyeceğiz.

Zor Bey Evren Dilmaç. Zor Bey Evren Dilmaç. Kardeşim Hamza Topdemir'le birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir. Ellerinden öperim. Babam, ağabeylerim Arda Berk Akar, Yalçın Karlız, Settar Uçakçıoğlu, Münircan Aşır Yılmaz, Burakcan Bozkurt, Can Göksüoğlu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Batuhan Kuşbudu, Samet Pamukçu, Doğukan Kılıçkıran, Beria Berhan Tunçel, Kadir İlhan, Baran Ege, Aslan Onur, Kaan Abdullah, Onur Kaan, Abdullah Yıldız, Atacan Sarıkaya, Sedat Kenan Başıbütün, Hüseyin Uzun, Eray Palabıyık, Muhammed Güneş, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat, tanıyan tanımayan herkese selam olsun dedi. Dilmaç, Can kardeşim benim Zor Bey Evren Dilmaç ve kardeşi Hamza Topdemir'le birlikte selamladılar. Yine Batuhan Kuşbudu ağabeyim selamını aldım. Aleyküm selam, az kaldı sabır. Delikanlının kılıcıdır abim mesajı var. Ahmet Kaya, dosta düşmana karşı babam Volkan Dilmaç başta olmak üzere tanıyan tanımayan herkese armağan olsun diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Şarkı yayında efendim. Volkan Dilmaç'a özellikle benden de selam olsun.

Ağzına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü

0: Sarı benim.
1: Gün kar yanığı yüze vuranda debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namlı

söyle türkünü sen. Erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Lurke'de, Gövent'te, Temirağ'da.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Rıza Başçı ve Gogo Özpolat. Nasılsın? İyi olmanı yüce Rabbimden temenni ederim. Rabbim sesine canına zeval vermesin. Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Buradan bizi dinleyen, tanıyan, tanımayan tüm abilerime, dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Rıza ve Gogo diyor ki, gönlü güzel olan insan gittiği her yeri güzelleştirir. İnsan yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar. Eyvallah. İnsan sarrafı olduk. Altını da tenekeyi de ayırt ediyoruz. Laf kalabalığı yapıldığı yerde biz her zaman kalitemizi konuşturduk. Hayata korkusuzca bakan olduğumuz için korkmadık da dedi. Gogo ve Rıza Bahşi. Cansever'den elin kızı Yasmu Tutar, bir diğer adıyla Karaçadır. Cansever ablamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar dediler. Şarkı yayında efendim.

Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkan ve aleyküm selam sevgili Batıkan. Eyüp Han Başım Belada şarkısını başta başkanımız İbrahim Şahin'e, benim aslan abim hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkan'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahin Vural Yıldırım'a, Ceso Baran, Ege Aslan, Atmaca, Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusuf Can, Eyüp Taşıyan, Berşan Tunçel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Zaza Muzaffer, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler ve Anıl Yılmaz'a bu şarkıyı armağan ediyorum. İyi akşamlar. Bizim yarınımızı hesap edenler dün neler yaptığımıza baksınlar, dedi Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran isteği yayında efendim.

efendim, hız kesmiyoruz. Zor Bey, Evren Tilmaç, Dilmaç kardeşim. Yine Zor Bey, Evren Dilmaç ve kardeşi Hamza Topdemir'le birlikte selamlıyorlar kimleri? Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim dedi. Dilmaç, Evren Dilmaç kardeşim, Volkan Dilmaç babacığına böyle seslendi. Ağabeylerim Arda Berk Akar, Yalçın Karlı, Settar Uçakçıoğlu, Münircan Aşır Yılmaz, Burak Can Bozkurt, Can Göksoğlu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Batuhan Kuşbudu, Samet Pamukçu, Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tunçer, Kadir İlhan, Baran Ege, Aslan Onur, Kaan Abdullah Yıldız, Atacan Sarıkaya, Sedat Kenan Başıbütün, Hüseyin Uzun, Eray Palabıyık, Muhammed Güneş, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir, önce şeref sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Yine bu şarkıyı Batuhan Kuşbudu ağabeyine de bol bol selamlarıyla iletiyor Zor Bey, Evren Dilmaç. Batuhan Kuşbudu ağabeyim selamını aldım. Ve aleyküm selam. Az kaldı sabır. Sabır delikanlının kılıcıdır abim. Bu güzel çalışmayı da Gurbet Tepe'den Yara Beneği, beni yine babacığı Volkan Dilmaç. Başta olmak üzere beni tanıyan tanımayan herkese, bizi tanıyan tanımayan herkese dediler. Zor ve Evren Dilmaç ve kardeşi Hamza Topdemir. Armağan ettiler. Özellikle Volkan Dilmaç ve isimlerini saydım kardeşlerine ve tanıyan tanımayan herkese dedi Zor Bey, Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir kardeşim, selam olsun. Gurbet Tepe, yara benim. Özellikle Batuhan Kuşbudu ağabeyime de bolca selam olsun dedi Zor Bey.

Poyraz Öncül, Poki. İsteklerim var, biraz bekletiyoruz. Hakkını helal et, çok yoğunluk var. Yiğitcan Bilecen, selamünaleyküm abi, ben Hasan Ak Mehmet, dostlarım Sinan Akkavak, Okay Karagülmez, Muhammed Kırkgözler, Yusuf Durmaz, Mustafa Mertcan Yazılı, Hakan Ömer Köseoğlu, Ferhat Gezer, Arda Kaçar, Serhat Güvenci, değerli büyüklerim Engin Kaçar, Tan Doğan Kırkgözler, Emircan Kaçar, Fırat Akkavak'a selam olsun dedi Yiğitcan Bilecen. Selam, ben Sıtkı Ağırcan, canım abim Ersoy Ağırcan, Haymanalı Kürdo ve kardeşleri Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Furkan Yıldız, Hakan Kılıç, Metin Güneş, Çetin Aytaç, Halit Yıldız, Emrah Çiftçi, çok selam olsun. Adamlık soydan gelir sonradan değil, beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun, geceniz güzel olsun. Selam, ben Furkan Semih Şenol, çok kıymetli abim Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Sercan Şenol, Emre Dobada, Ömer Çelik, Çinçinli Erkoş, Ahmet Yıldırım, herkese bol şans. Gece devam ediyor efendim. Sevgili Bahar Ateş, Akış adlı şarkıyla geldi. Ben Berrak Aslan, eşim Bedirhan Borçboğa'ya gelsin. Bahar'dan Ateş, Bahar Ateş'ten Akış. Kader bu deyip geçiyorum, seni de görmüyorum şarkının diğer bir adı. Bahar Ateş'ten Akış adlı şarkı. Berrak'tan Aslan eşi Bedirhan Borçboğa'ya geliyor. Armağan olsun. Berrak Aslan'dan eşi Bedirhan Borçboğa'ya armağan olarak geldi bu çalışma. Bu gece...

Artık bir şekilde Ramazan Erkul'a ben ulaştım. Vallahi billahi. Osman Durmuşoğlu kardeşim mesajları atmış. Allah'tan Ankara'da herkes dinliyormuş. Sıkıntı yok, çok şükür. Ya içime dert oluyor bu sefer. Yarım kalıyor bazı şeyler arkadaşlar. Burada bir şey yapıyoruz, hakkıyla yapmak lazım. İçime sinmeyince benim bu işi yapmak istemiyorum. Şimdi Enes Bol Yurt Toprak'tan Nazlıcan istemiş. Hemen bir gönderelim. Hemen bir gönderelim. Hoki Poyraz Öncül Can. Ya Poyraz Öncül'ü tanımayan var mı arkadaşlar? Benim can kardeşim Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Ve arkadaşlar da bizi dinliyorlar. Selam olsun Poki'ye. Poki'nin isteklerini de çalacağız. İşte bak, kardeşim olması bile iltimas sağlamıyor yani. Bekliyor yani. Başka çare yok. Enes Bol Yurt, iyi yayınlar. Ben Okan Özel. Bu şarkı kardeşlerim Yusuf Ayva, Oktay Torun, Oğuzhan Kılıç ve abim Hakan Yarkaya armağan olsun. Topraktan Nazlıcan. Enes Bol Yurt panelinden gelen mesaj. İyi yayınlar, ben Okan Özel. Bu şarkı kardeşlerim Yusuf Ayva, Oktay Torun, Oğuzhan Kılıç ve abim Hakan Yarkaya armağan olsun. Toprak Nazlıcan.

0: Sevgili Zor Bey Evren Dilmaç ve kardeşi Hamza Topdemir'le birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim dediler. Babam, ağabeylerim Arda Berk Akar, Yalçın Karlı, Sedler Uçakçıoğlu, Münürcan, Aşır Yılmaz, Burakcan Bozkurt, Can Göksüoğlu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Batuhan Kuşbudur, Samet Pamukçu, Doğukan Kılıçkıran, Berhan Tuncel, Kadir İlhan, Baran Ege, Aslan Onur, Kaan Abdullah, Yıldız Atacan Sarıkaya, Sedat Kenan Başıbütün, Hüseyin Uzun, Eray Palabıyık, Muhammed Güneş, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese bolca selam olsun dedi kardeşlerim. Batuhan Kuşbudu ağabeyim selamını aldım ve aleyküm selam, az kaldı sabır, delikanlının kılıcıdır, çokça selam olsun Batuhan Kuşbudu ağabeyime diyorlar. Sevgili Eyüp Han'dan bu şehirde insan bitmişi, başta Volkan Dilmaç baba olmak üzere değerli kardeşlerine armağan ediyor Zor Bey. Ayrıca babacığına bir notu var. Babam Volkan Dilmaç, ellerinden öperim. Aslan babam, gözün arkada kalmasın. Babam, ellerinden öperim. Şartlar değişse, değişince insanlar da değişiyor. Zor günümüzde üç maymunu oynayanlara günü geldiğinde bizim de bir duruşumuz var. Bu da buradan bir borç olarak bilinsin diyor. Muhabbeti kaynatıyoruz. Üç maymunu oynayanlara sirkler, kurmalar, yok Luna Park kuralım. Vallahi ne kurarsın bilmem Zor Bey. Ama amcam eden bulur be. Karşıdan karşıya geçerken sal yapan herkes gün gelir kaybeder. Yani incittiği yerden herkes günü gelince inciniyor. Men dakika dukka eden bulur. Eyüp Han bu şehirde insan bitmiş. Zor Bey'in yüreğinden baba Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, dostlarına, yine Zor Bey'in kardeşlerine armağan olarak geldi.
1: Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını.

Efendim devam ediyoruz. Osman Durmuşoğlu, Ramazan Erkul'dan kardeşleri, dostları Atilla Aslan, Orhan Yılmaz, Ali Kılıç, Kadir Okçu, Hazar Can Yıldız. İki istek yazmış değerli kardeşim. Serkan Rençber, ağlamam artık. Osman Durmuşoğlu gönderiyoruz. Panelden tek istek yapabiliyorsun değerli kardeş, bilgin olsun. Her defasında Osman Durmuşoğlu, Ramazan Erkul'dan kader dostları, arkadaşları Atilla Aslan, Orhan Yılmaz, Ali Kılıç, Kadir Okçu, Hazar Can Yıldız için Serkan Rençber, ağlamam artık. Selam olsun Osman Durmuşoğlu'na. Kardeşimle de konuştuk.

Köksal Uludağlı iyi yayınlar. Ben Köksal Uludağlı. Canımdan çok sevdiğim abilerim Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Gazi Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Arslan, Bektaş Akşun, Koray Türk, Halil Bozkuş, Gökhan Okan ve Aslan kardeşim Eyüp'ime sıradaki eserleri armağan ediyorum. Hayat cesurları sever dedi Köksal Uludağlı. Polatlı Barış Haktan Çelik Rumuzlu kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Polatlılı Barış Haktan. Eyvallah Barış'ım. Çelik değerli ve kıymetli ailem, Gökhan Muhsin, İsa Aktaş, namı diğer Tokmak, namı diğer Özo Arda Gündoğdu, Haydar Can Çıracıoğlu, Tolga Suci, Samet Baydın, Serhat Anar, Uygar Güler, Rüstem Gezer, Recep Güngör, Halil İbrahim Varlık ve Çavo'ya selam olsun. Bizim Çavo herhalde, Çağlar Dede'ye selam olsun. Rüstem Gezer, iyi yayınlar, ben Rüstem Gezer, değerli ailem ve dostlarım Gökhan Muhsin, İsa Aktaş, namı diğer Tokmak, Arda Gündoğdu, Eyüp Can Kılıç, Serhat Anar, Tolga Suci, Haydar Can Çıracıoğlu, Barış Haktan, Çelik Uygar, Güler Zafer, Keleş Kadir, Balcı Baytar, Balcı Mustafa, Hodola, Ümit Cemal Araç, Ali Osman Alkan, Boran Batman, Halil İbrahim Varlık ve Arif Can Boğatır'a selam olsun. Rüstem Gezer'in mesajı da böyleydi. Poki, Poyraz Öncül, namı diğer Poki, selamünaleyküm. Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül, beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun. Öncelikle Doğukan Bağcı, Mamaklı Duran Emirkan, Ömer Ağırdil, Serkan Özçelik, Cinli Dayı, Muhammed Taşçı, Yunus Ağırdil, değerli büyüklerim ve değerli kardeşlerime selam olsun. Ağırlık bağırmakla değil, insanın duruşuyla olur. Yumrukla değil, ismiyle iz bırakır. Bu memleket bizi sevmez ama ismimizi iyi bilir. Ben Poki, fermandan ölürüm kalırım parçası armağan olsun dedi. Poyraz Öncül, namı diğer Poki'yi.

Seni sevmekle beraber en büyük sevabı işlemiştim. Çünkü aslında ben seni sevince kendimi de sevmiştim.

Of başımın belası of. Senden kurtulmam mümkün değil. Bunu çok iyi anladım yalnızlıkla sevgili olunca. Ama kim bilir belki de gitmeliydim sensizliği yenmek için. Kendimden ve de senden çok uzaklara. Biliyor musun? Küçük bir çocuk sevinciydi sanki içimdeki. Kırık dökük, bir tap bir al almadan. En büyük engeller bile ufak tefek teferruattan ibaretti senin için göz geldiğim zaman. Of of, aman. Neyse, ben anlatıyorum ki. Hayal dünyasının içinde imkansız aşk yapsınız. Ama şunu bil ki, sana olan sevgilim aydınlandı değildi. Yürekleri kanlı gibi sevdi, geldiği gibi de gitti.

Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül, namı diğer Poki kardeşimin mesajı. Bütün dostlarıma selam olsun. Öncelikle Doğukan Bağcı, Mamaklı Duğran Emirkan, Ömer Ağırdil, Serkan Özçelik, Cinli Dayı, Muhammed Taşçı, Yunus Ağırdil, değerli büyüklerim ve değerli kardeşlerim selam olsun. Siz yine de konuştuklarınıza dikkat edin. Gözüm görmezse kulağım duyar. En yakınlarınızdan bile sevenim çıkar. Etkinden kralını tanımam. Poyraz Öncül'den, namı diğer Poki'den dostlarına kardeşlerine armağan olarak geldi efendim.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayana acımam. Kralını tanımam. Damlayana acımam.
1: Merve Kültepe, birazdan senin de isteğini yapacağız abim. Bu da gelir, bu da geçer notlarımız arasında görüyorum panelde. 23 dakika olmuş, hakkın helal et abim. Bu şarkıdan sonra senin isteğin geliyor. Merve Kültepe'nin isteği de gelecek. Murat abi selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Yeni Doğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Batıkan, gözlerinden öperim. Çok geçmiş olsun ve aleyküm selam. Ceylan Benim Yeşil Bağım şarkısını başta İbrahim Şahin'e, benim aslan abim Hayat Cesurları sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Ceso Baran Ege Aslan'a, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan Eyüp Taşıyan, Berşan Tunçel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Zaza Muzaffer, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler ve Anıl Yılmaz'a bu şarkıyı armağan edebilir miyiz abi? Ettim bile. İyi akşamlar. Belki bedel öderiz ama her zaman istediğimiz gibi yaşarız. İbrahim Şahin, Bayrak'ta Sancak'ta sensin dedi. Hayat Cesurları sever. Batkan Kılıçkan isteği, Ceylan Benim Yeşil Bağım yayında efendim.

Merve Kültepe kardeşimin 27 dakika önce gönderdiği mesajı. Selam abi, ben Sedat Kınay. Eyvallah Sedat. Ve aleyküm selam Sedat Kınay. Kardeşlerim Kürşat Kınay, Serdar Ergin, Murat Hakbilen, Emirhan Gürbüz, Hüseyin Eroğlu'na çok selam olsun. İbrahim Düşten, bu da gelir bu da geçer. Sedat Kınay.

0: Kardeşimin isteği yayında. Kürşat Kınay, Serdar Ergin, Murat Hakbilen, Emirhan Gürbüz, Hüseyin Eroğlu. Hepinize çok çok selam olsun. İbrahim Düşten, bu da gelir bu da geçer. Sedat Kınay'ın isteği yayında. Ezgi Caferoğlu ve Enes Duman'ın mesajlarını her ne kadar okudumsa da içimize sinmedi. Yozgat tam dinleyemedi bugün bizi. Yarın Ezgi Caferoğlu ve Enes Duman kardeşimin uygun saatlerde mesajlarını bir daha okuyacağım.
1: Gönlüm düştü bir ateşe, deli dolu bir sevdaya. Gitti kaldım bir başıma, bu da gelir, bu da geçer vay.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.

Ben Poyraz Öncül. Ben Poyraz'ım. Merhametim hak edene, suskunluğum haddini bilene. Kimseye eyvallahım yok. Kalbimi kırana da dönüşüm yok. Ben bir kere silersem insanı, adı kalsa bile gönlümde

Ben Poyraz'ım. Merhametim hak edene, suskunluğum haddini bilene. Kimseye eyvallahım yok, kalbimi kırana da dönüşüm yok. Ben bir kere silersem insanı, adı kalsa bile gönlümde yeri yok. Sessizliğimi zayıflık sananlar, fırtınanın da sessiz başladığını unutanlar. Ben kimseyle yarışmam ama yoluma çıkanın da önünde durmam. Merhametim boldu, siz kıymetini bilemediniz. Şimdi ne kinim var ne öfkem, sadece sizi ayıracak bir cümle bile yok. Ben Poyraz'ım, hak edene yüreğimi açarım, hak etmeyene kapımı kapatırım. Çünkü ben herkese aynı değilim. İnsan karşısındakinin değeri kadar yer bulur hayatımda. Poyraz Öncül için geldi bu satırlar. Yazanın da kalemine, gönlüne sağlık. Geceyi bağlıyoruz. Toki, bu da benden sana Poyraz Öncül ve arkadaşlarına ve dinleyen herkese Ahmet Şafak Olsun'la geceyi bağlıyoruz. Çok da güzel bir şiirdi. Ben Poyraz'ım, merhametim hak edene, suskunluğum haddini bilene, kimseye eyvallahım yok, kalbimi kırana da dönüşüm yok. Ben bir kere silersem insanı, adı kalsa bile gönlümde yeri yok dedi Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Efendim, yayınımız sona eriyor. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helali hoş olsun. Yarın akşam 19'da yine yeniden bu frekansta buluşmak dileklerimle. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Dua eder dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani